Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Yürekler yedi, mertler merdi, yüreklerin karanfili, kışların buzdağı, sonbaharların deli fırtınası, bir taht kurmuştun Serhad'ın boz yamaçlarına, sevdalısıydın rahvanatın, gümüş tabakanın ve on dörtlünün. Kimse seni caydıramazdı hoyratlı sevmelerden, ilkbaharın deli suları gibi çağlar, kengeri kökünden söken rüzgar gibi kimse önüne geçemezdi. Hiç kimse, kıyametler koparırdın. Kaç muhacir göçebe kızının gönlüne taht kurmuştun. 37 yıl sonra seni andım yeniden. Oturdum, yaşlanmış yakama elimi koydum. Çocuklar gibi ağladım, köşe bucak açtım. Kimse görsün istemedim. Kimse sesimi duymasın. Genzim sızlasın istedim. Gençliğini düşündüm, bir de hastalanı. Hele bir de son alışım var ki. İçten ağlamayı bile bilmiyordum. Çocuktum, kıştı, soğuktu. Çaresizlikten avuçlarım terlerken seni yüreğimin duvarından söküp atamadım. Babam benim. Babam, kim bilir niye ağlıyorum. İşte şimdi parmaklarımı ısırırcasına sana, çaresizliğine ağlıyorum. Öyle uzağındayım ki baba, ziyaretine bile gelemiyorum. Duydum mezarın çökmüş, bahar suları sızıyormuş. Her bahar yeniden boğuluyormuşsun. Babam benim, babam. Bütün bayramlar sensiz geçti. Yazlar, kışlar ve bütün baharlar. Hiç kimse okul önünden almadı beni. Çarşıya götürüp palto, ayakkabı almadı. Başımı okşayıp havucuma harçlı koymadı. Karşısına alıp nasihat etmedi. Gözlerimin içine bakıp dostça gülümsemedi. Aslında hiç de fazla bir şey istememiştim. Sadece kirpiklerin ucundan öpmek istemiştim. Koluna girip halay çekmek, göğsüne yaslanmak. Baba oğul bir çift sözdü bütün hayalim. Gülmek ya da ağlamak değil, seninle sıradan bir hayatı sürdürmek mutluluktu vallahi. Umutlarım hep heybende saklıydı. İnan, 37 yıl sonra şimdi anladım yetim kaldığımı. Gitme, gitme yüreğimin pebu, rüzgarlı dağım, en merhametli masalım. Gitme, gitme ömrümün en sıcak sayfası. Gitme.

Hep bir göçhale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi eline. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Kekom. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta iki kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana. Düşmüyor.

Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz beni. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeysin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gezil ibadetimsin.

0: turnayım ben. Diyar diyar gezerim. Dünyayı gezdim hayli bir zaman. Orta Asya'dan Japonya'ya yol ettim. Bereket oldum, uçtum tarlalardan. Kıta kıta gezdim. Yerlilere şifa oldum bir zaman. Dertli gönüller gördüm. Saçtım umutlarımı. Hasta çocuklar gördüm. Döktüm gözyaşlarımı. Sevdalı yürekler gördüm. Taşıdım kanatlarımda selamlarını. Ali olup semah döndüm hayli zaman. Ahmet Yesevi olup göğe uçtum bir zaman. Bu gözler ulu ozanları da gördü. Yedisi de bir idi yedi veren gül misali dünyanın dört yanında. Bağdat'ta dolandım 1300'lü yıllarda. Gördüm Seyit Nesimi'yi Nesim kasabasından göçerken Diyarbakır'a. Anlamadılar şiirlerini, yüzdüler derisini. Yüzüldüğünde derisi Halep'in 12 kapısından çıktı gitti ve elinde derisi dedi ki:
1: gerçek Kabe'nin yolcusuyuz. İhramımız budur bizim.
0: Uçtum İran diyarına 1400'ün sonu. Şah Hatayi dostuma.
1: Şah Hatayim eydür Bağdat'tır vatan. İkilikten geçip birliğe yeten. Erenler yanında kıyılı kal tutan. Yolu dikenlidir hardan sayılır.
0: Kerkük'te gezdim bir zaman. Fuzuli'den öğrendim gönül ehli olmayı.
1: Fuzuli rinde şeydadır. Her işi halka rüsvadır. Sorun ki bu ne sevdadır? O sevdadan usanmaz mı?
0: Su içerken Tuna Nehri'nden aşık yemini fazilet namesiyle ehli beyt sevgisini bildirdi.
1: Yemini der ki men de kıl inayet. Delalette komagil onu haydar.
0: Uçtum Balkanlara. Eğriboz adasından geçerken Virani seslendi.
1: Viraniyem çekem yarin kahrını. Ver doldur içeyim aşkın zehrini. Muhabbete saldı gönül bahrini. Geçti zaman zar elinden dertliyim.
0: Dertlendim. Uçtum Sivas Banaz'a. 1500'lü yıllar. Göresim geldi koca Haydar'ı. Seslendi bana Pir Sultanım.
1: Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emir olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostum bir tek güle yaralar beni.
0: Dar ağacında bir tek gül ile uğurladım onu Hakk'a. Uçtum yaklaşmış iken Tokat'a 1600'lü yıllarda. Kul Himmet dedi ki:
1: Kul Himmet'tir adımız. Burada yoktur yadımız. Şah-ı Merdan aşkına hak versin muradımız.
0: Dedim ya turnayım ben. Kah bereket eken tarlalara, kah umut dağıtan sevdalara. Ve artık barış, ve artık mutluluk ekmek istiyorum dünyaya, Anadolu'ya.

ceylanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı.

Şeker. Beline heyran şeker. Lebine doymam ay benim maralım. Kuş diline kurban ince. Beline heyran şeker.

0: Haydi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşayacağımız Kocaeli'nin en dinamik, en genç, en renkli festivali Enfest başlıyor. Rap müziğin sevilen ismi Ceza.
1: Gözü görmüyor hep pus, takipteler ses etme sus.
0: Türk pop müziğin güçlü sesi Gökhan Türkmen.
2: Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzün.
0: Türk pop rock müziğin beğenilen ismi Fatma Turgut.
3: Sen bakınca sol yanımda, işler oluyor aşk tadında.
0: Gençlerin gözde rock

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Türkiye yüzyılının inşa sürecinde inancın, heyecanın ve gençliğin sesi Kocaeli'de yükseliyor. Geleceğe yön veren güçlü iradenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek bir gençlik şöleninde milletimizin yarınlara uzanan ortak idealinde buluşuyoruz. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek bu büyük buluşmada siz kıymetli hemşerilerimizi de aramızda görmekten onur duyacağız. Gelin gençliğin gücünü ve Türkiye'nin yürüyüşünü hep birlikte selamlayalım. Bir gençlik şöleninde buluşalım.

0: Dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Haftanın en çok istek alan eserleriyle Top 20 her cumartesi 12'de dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle. Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 başladı.

0: Top 20 başlıyor.
1: Yirmi numara.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, içim bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor, ömrüm bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: 19 numara.
1: Cengiz Özkan Ölüm Endişesi eseriyle bu hafta listemizde 19. sırada.

0: 17 numara.
1: Selda Bağcan, ince ince kar yağar eseriyle bu hafta listemizde 17. sırada.

0: 16 numara.
1: Musa Eroğlu Mihriban eseriyle bu hafta listemizde 16. sırada.

0: 14 numara.
1: Ekin Uzunlar Hediye adlı çalışmasıyla bu hafta listemizde 14. sırada.

0: 12 numara.
1: Uygar Doğanay, Güler mi işler Dolan eseriyle bu hafta listemizde 12. sırada.

0: 11 numara.
1: Resul Dindar Doldum Dolana Kadar eseriyle bu hafta listemizde 11. sırada.

0: 10 numara.
1: Arzu Ekrem Şahin Munsur Olur eseriyle bu hafta listemizde 10. sırada.

0: 9 numara.
1: Erdal Erzincan gitme turnuva eseriyle bu hafta listemizde 9. sırada.

0: 5 numara.
1: Kubat Çal'ın Duvarları eseriyle Top 20 listemizde 5. sırada.

0: 4 numara.
1: Güler Duman, Oğuz Aksay Sanıdır Bugün eseriyle bu hafta listemizde 4. sırada.

güzeller hasır. Boynuma dolanmış sevda halkası.

0: 3 numara.
1: Ve geldik 3. sıraya. Sevgili Orhan, Öldüm Ağlasam Ne Olur eseriyle bu hafta listemizde 3. sırada.

0: 2 numara.
1: Ender Balkır, Selçuk Balcı, Dost Nazar eseriyle zirvenin ortağı.

0: Bir numara.
1: Ve artık geri sayımın sonuna geldik. Radyo Çağdaş Top 20'de bu hafta en çok dinlenilen, en çok paylaşılan ve en çok istek alan eser. Türk halk müziğinin iki güçlü sesi, iki has yorumcusu. Aysel Yakupoğlu, Bektaş Dolu, Yer Diyerek eseri.

0: Haftanın en çok istek alan eserleri Top 20 sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 89 50 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Türkiye yüzyılının inşa sürecinde inancın, heyecanın ve gençliğin sesi Kocaeli'de yükseliyor. Geleceğe yön veren güçlü iradenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek bir gençlik şöleninde milletimizin yarınlara uzanan ortak idealinde buluşuyoruz. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek bu büyük buluşmada siz kıymetli hemşerilerimizi de aramızda görmekten onur duyacağız. Gelin gençliğin gücünü ve Türkiye'nin yürüyüşünü hep birlikte selamlayalım. Bir gençlik şöleninde buluşalım.

0: Haydi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşayacağımız Kocaeli'nin en dinamik, en genç, en renkli festivali Enfest başlıyor. Rap müziğin sevilen ismi Ceza.
1: Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus.
0: Türk pop müziğin güçlü sesi Gökhan Türkmen.
2: Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzün.
0: Türk pop rock müziğin beğenilen ismi Fatma Turgut.
3: Sen bakınca sol yanımda, bir şeyler oluyor aşk tadında.
0: Gençlerin gözde rock grubu

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir.

Türkiye yüzyılının inşa sürecinde inancın, heyecanın ve gençliğin sesi Kocaeli'de yükseliyor. Geleceğe yön veren güçlü iradenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek bir gençlik şöleninde milletimizin yarınlara uzanan ortak idealinde buluşuyoruz. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek bu büyük buluşmada siz kıymetli hemşerilerimizi de aramızda görmekten onur duyacağız. Gelin gençliğin gücünü ve Türkiye'nin yürüyüşünü hep birlikte selamlayalım. Bir gençlik şöleninde buluşalım.

0: Haydi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşayacağımız Kocaeli'nin en dinamik, en genç, en renkli festivali Enfest başlıyor. Rap müziğin sevilen ismi Ceza.
1: Göz gözü görmüyor hep pus, takipteler ses etme sus.
0: Türk pop müziğin güçlü sesi Gökhan Türkmen.
2: Yastığında kalmış yüzün, biraz ayrılık biraz üzün.
0: Türk pop rock müziğin beğenilen ismi Fatma Turgut.
3: Sen bakınca sol yanımda, işler oluyor aşk tadında.
0: Gençlerin gözde rock grubu.

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir. Türkiye yüzyılının inşa sürecinde inancın, heyecanın ve gençliğin sesi Kocaeli'de yükseliyor. Geleceğe yön veren güçlü iradenin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek bir gençlik şöleninde milletimizin yarınlara uzanan ortak idealinde buluşuyoruz. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek bu büyük buluşmada siz kıymetli hemşerilerimizi de aramızda görmekten onur duyacağız. Gelin gençliğin gücünü ve Türkiye'nin yürüyüşünü hep birlikte selamlayalım. Bir gençlik şöleninde buluşalım.

Ortak idealinde buluşuyoruz. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de Kocaeli Stadyumunda gerçekleşecek bu büyük buluşmada siz kıymetli hemşerilerimizi de aramızda görmekten onur duyacağız. Gelin gençliğin gücünü ve Türkiye'nin yürüyüşünü hep birlikte selamlayalım. Bir gençlik şöleninde buluşalım.

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir.

da özlem ne, ayrılık ne, yokluk ne, yoksulluk ne, direnmek ne, direnmek ne, işsiz güçsüz dolanmak ne, gün gün ile barışmalı, toplaşmalı, söyleşmeli, kardeş kardeş

çekildik, bayrak olduk. Döküldük, yaprak olduk. Ekildik, toprak olduk. Geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, sıratı yol eyledik. Acıyı bal eyledik, geldik bugüne.

Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana? Ya nasıl kıyarız insana?

Gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu? Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz, beni vurmak kurtuluş mu? Beni vurmak kurtuluş mu?

sen, dersimde filan ihtiyar çiçeği. Diyarbakır surlarını tutuşturan alev çemberi. Sen kokusu amaraya sinmiş özgürlük çiçeğisin. Güneşte yüzünü, muzurda hüznünü

öpeceğim gözlerine. Ellerimle yüreğini çizeceğim Zagros'un eteklerine. Ahmet'in yıldızlarını takacağım saçlarına. Sana geleceğim, sana. Bir elimde umutlar, bir elimde esmer yüzlü çocukların gülüşleri olacak.

olsun, güneş bir ısınsın, sen beni o zaman gör. Sen doğunun güneşi, sen Zagros'un ateşi, sen benim özgürlük çiçeğimsin, kavgamın çiçeği.

0: Haydi gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu doya doya yaşayacağımız Kocaeli'nin en dinamik, en genç, en renkli festivali Enfest başlıyor. Rap müziğin sevilen ismi Ceza.
1: Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus.
0: Türk pop müziğin güçlü sesi Gökhan Türkmen.
2: Yastığında kalmış yüzün. Biraz ayrılık, biraz üzün.
0: Türk pop rock müziğin beğenilen ismi Fatma Turgut.
3: Sen bakınca sol yanımda. İşler oluyor aşk tadında.
0: Gençlerin gözde rock grubu Dedu.

eğlenceli atölyeler, zevkli yarışmalar, heyecanlı spor müsabakaları, sürprizlerle dolu alan etkinlikleri 17-18-19 Mayıs günlerinde İzmit Milli İrade Meydanı'nda ve 19 Mayıs Salı günü Gebze Millet Bahçesi'nde sizleri bekliyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir.

güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki kuşk olmasa tabirin sığmaz kaleme. Derdin dermandır yarama. İsmin yayılmaz aleme. Aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çezerdi? Koyun kur dile gezerdi. Fikir başka başk olmasa. Güzel yüzüm görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi. Aşık ve maşık olmasa. Senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca nasip.

Biz ki nicamansız badirelerde serden geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben, şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olurum.

Beni her ölüm etkiler. Tanımasam bile üzülürüm yitirilmiş ümitlere. Hiç gerçekleşmeyecek ideallere, yaşanmamış sevgilere üzülürüm. Bu yüzden korkarım yaşamı ertelemekten. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa söylenmeli, yapılmalı. Seviyorsanız sevdiğinizi bugün söyleyin, sevdanızı bugün yaşayın. İşinizde yapılacak ne varsa bir an önce yapın. Yarın çok geç olabilir. Bir anda bitebilir her şey. Yaşamak için acele edin bence. Kısa yaşanmışlıklar yaşanmamışlıklardan daha iyidir. Geriye dönüp baktığınızda keşkeler çoğunlukta olmasın. Uzun vadeli hedefler için bile bugünden harekete geçmeli. Yarınlar çok uzakta olabilir. Daha okulda başlamıyorum ertelemeye. Hep yarına yatırım, bugünü sonra yaşamacasına. İşe gireyim sonra, evleneyim sonra, çocuklar büyüsün sonra, emekli olayım sonra, sonra, sonra. Bu sürecin başında, ortasında yaşam her an sona erebilir. Sonrası olmayabilir. Fedakarlıklar güzel ama unutmayalım dostlar. Herkes kendi hayatını yaşar. Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. Benim bildiğim.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokul Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağım da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız, ne bileyim.
Kör topal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda. Pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Yargılamaların boyumuzu çoktan aştı. Beklentilerin bedenimizi yıldırdı. Ve söylenmesi gereken her şeyin söylendiği. Lakin çaresizliğin hüküm sürdüğü o savaş zamanlarından birindeyiz. Biz iki kuşaktır kendimizle savaşırız. Çelişkilerimizi ilke diye sunmaktan vazgeçişimiz... Şunun şurasında kaç günlük iş. Suçladığımız düzenin vazgeçilmez parçalarından olmadık hiç. Ama vaz da geçmedik. Sevdalarının fukarası o çocuklar büyüdü. Dostluktan çok belki ihaneti gördü. Aslında sevdalarımız zaten raftaydı. İndirdiğimizde yaşımız geçmemişti belki ama biz yaşamaya gecikmiştik. Doluyduk, donanmıştık. Uğruna ölenecekler sıralamasında ikinci sıradaydı yar. Belki ama hepimizin yüreğinde saklıydı. Çünkü vakit yoktu. Yarınları hazırlarken aşka. İşte ondandır şimdi sevda şiirlerine tutunuşumuz. Yorulmuş, vazgeçmişiz şikayet etmekten. Binlercesi içinden denize ulaşan karettalar gibiyiz. Ayakta kalmanın şansına inanır olmuşuz. Mazeretler bulmuşuz. Ve sanki vaktin bu kadar hızlı geçtiğini yeni anlamışız. Yani korktuğumuz ama aradığımız yalnız gecelerden birindeyiz. Eski defterleri karıştırmak değil niyetimiz. Onca beklemiş susmayan gönlümüz. Söylemeyen dilimiz söyler olmuş. Yürekten dile düşmüş sevdamız. İki şey bilirim biriktiği gözlenemeyen. Biri sevda, biri emek. Zamanı geldiğinde zamanlı zamansız ve de çoğunlukla ulu orta dökülüverir.

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün, kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma, üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuşdolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

şimdi yeni bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın. Belki hiç söylenmemiş bir şarkın vardır. Henüz koy vermediğin bir kahkaha. Fırsatın olacak mı bir daha? Ne bekliyorsun? Yanılsan da sen yanılırsın. Kim hatırlar güzelliklerini? Senin için kim yanar? Bir intihar gibi puş dolmuş bu sevdalar. Bir intihar gibi puş dolmuş bu sevdalar. Biri...

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü, ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım tenhasında gecenin. Avutulmamış bir ben. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benden sana ayrılığın hediyesi olsun.

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra. Biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be. Bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken mazeretim olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. İşi gücü olanlar çoktan gitti. Bir ben kaldım voltasında sensizliğin. Hiç uyumamış bir ben. Şimdi dişlerimi sıkıp dudaklarıma kanamayı öğrettim. Ki bu kızıl damlalar körpe yanağında bir veda bu sesi olsun. Bu da benden sana heba edilmiş bir aşkın son nefesi olsun. Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be. Ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şikayetim olsun.

Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim baharları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıkar.

Alır başını gider günler, sesi gider anısı kalır. Uzak düşer sevgiler, rengi solar.

uzayıp gider yollar, tozu gider izi kalır. Özlemin olur denizler, düşü gider.

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenle de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öyle. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Hep bir göç hale bizimkisi. Alışmamış kıçımız oturmaya. Alışmamış da bir türlü becerememişiz vedalaşmayı. Yosun tutmuş bir duvar bölüyordu. 6 yıl kadar oldu yan yana yürümeyeli. Göz göze bakıp konuşmayalı. Mahkeme dönüşü karşılaştık Malta'da. Revirde dönüyordu gardiyanların arasında. Oy bibimin oğlu, yeşil bereler içinde. Duvar olurken dostluğumuza, aynı pınardan su içtiğimizi ne tez unuttun. Bir şey söylemeye çalışıyordu gözleriyle. Hep böyle yapardı. Çocukluğundan bilirim. Biriktirirken çocukluğumuzu sana yağ kuyruklarında, sıkıntısını gözleriyle anlatırdı. Sokuldu yanıma. Biliyorum gideceksin. Sana gitmek düştü. Götür sendeki beni bozkırlara. Tandırdan çıkmış sıcak ekmek dur. Buz gibi sularından iç memleketimin. Yüreğine zurasında saklı tuttuğu mektubu bırakıverdi avucundan avucuma. Bunu karıma ver. Çocukları öp benim yerime. Anama yalan söyle. İyi sayılı günler geçerdi. İlaçlarını düzenli alıyor. Artık öksürmüyor de. Yumruk geldi oturdu boğazıma. Ancak gözlerimle olur diye bildim. Oysa gök gürültüsü gibi öksürür. O lanet duvarlar sarsırıldı sesinden. Kekom benim. Ekmeğimin kokusu. Aşımın tuzu. Yüreğimin daim dostu. O koca bedenden küçücük çocuklar taşıyan güzel adam. Nasıl da yakışırdı baba yadigarı. Oltu taşı tesbihi eline. Tahta taburede otururken kahve önünde. Selamsız sabahsız konmazdı kimseleri. Büyükle büyük, çocukla çocuktu Kekom. Bir güzel çağın güzel çocuğuydu Kekom. Güzel bir bahçeye çevirmekti düşü dünyayı. Aynı hasreti, aynı sevda. Düşürdü bizi bu parmaklıklı dama. Benim payıma gitmek düştü. Sımsıkı sarılıp ayrılmak istedim oysa. Hafifçe tökezledi. Sonra toparladı kendini. Kime ne dedik dostum? Unutma biz haklıydık. Gitmez elbet bu dünya böyle. Yaratan elbet çıkacak yarattığına sahip. Bu hastalık yer bitirir beni. Tezelden alırsın ölüm haberimi. Daha fazla konuşamadı. Bir çift yaş oldu gözlerinde nehir. Gürledi gökyüzü. Yeşerdi bir anda bütün kurak topraklar. Daha alıştıramamıştım kendimi dışarılara. Yine sözünü tuttu Kekom. Eşini aramışlar. İşlemlerinizi yapın, gelin ölünüzü alın diye. Bir sayrılık halinde düştüm yollara. Bir türlü taşımıyor romatizmalı bacaklarım. Alışmamış yüreğimiz dost ölümlerine. Küçülmüş buldum dev adamı yatağında. Düşmüş kaküllü alnına. Yüzünde hoş bir gülümseme. Bitti artık sancılı günler Keko. Bir satır haber düşmeyecekler ölümüne. Eğildim sarıldım boynuna. Biliyorum buradasın. Ölümüne rahmet okumayacağım. Yakışmadı sana ölüm. Söz yaşatacağım bendeki seni. Duracağım genç çocuklarla halaya. Cirit koşturacağım. Sevdalanacağım hayatta 2 kişilik. Aynı kahvede, aynı taburede. Senede bir de olsa çay yudumlayacağım gözlerinle. Yakışmadı ölüm sana Kekom, yakışmadı. Rahmet okumayacağım sana. Bu yüzden iyi geceler demekten başka bir şey düşmüyor bana, düşmüyor.

Ateşi gözlerinden almıştım. Hangi dağın volkanıydın? İçime erirken üşürdüm. Şimdi yaktığından arta kalandır yüreğim. Yokluğunun dumanı tüter gözlerimde. Yalnızım. Yüreğimin cesedini taşıyorum göğüs tahtamda. Cigara gibi söndürüyorum dibimdeki ateşi. Ve en uzak yıldızlar gibi susuyorum. Bağ buzumuyum. Kuşlarca kipriklerime tüner, yüzümün gurbet yollarına dökülür gözyaşlarım. Susarsam gece ormanlarınca ürperirim, içim acır bilmez misin? Acırsam sürülmüş tarlalarca derinden acırım, yangın başlar yaralarımda. Eylül seninle birlikte yağmurları da götürür, küle dönerim. Meğer gözlerin zülfün telinden bir tuzak, kınından çıkmış pusuda bir bıçaktı. Ellerinin suskun soğukluğunda bozkır çalıları gibi kararıp kaldım ara yerde. Tutunduğum dalla sustum, dağ gibi sustum. Artık tamamlandım.